0: Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Assalamu alaykum, hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlavatkınınlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 22. Avgust Çenbe. Hazır. Ankara vakti çüştünken 1, Ürümçü vakti çüştünken 4. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızı her günü Ankara vakti çüştünken 1'den 2'ye geçe, Ürümçü vakti çüştünken 4'ten 5 geçe olan aralıkta Türksat 3'e, Türksat 4 asfini hemen alırı ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adresleri de bir başta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 gece, Ürümçü vakti etigen 9'dan 10'a geç bolgan aralıkta kısqı dolgun 7240 kilogert sesini hemra ve internet arqalıq anlıqıl bolar. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyasında səhnə sənəti, radiomuz üçün təyyarlanğan məxsus proqramma və musiqi tamaşa dünyası qatarlıq proqramlarımız var bulub aldığımız ki bir saat boyunca sizlər bilən birlik olmasın.

TRT Uygurcu'nun hürmetlik klasmelleri, bugünkü programımızda senetki üzünü beğişleğen iki büyük çınarının sayısı aslında üsüp itilgen, tükümes energiyeti ve tevrelmes iştiği yakı bilen, çigra atlagan, inkılapçı bir senetkar bilen tanışıp çıkmamız. Sahneleştirgen tiyatrlar bilen devlet çigralardan halkagan, Kırgız tiyatr senetini çet ellegi tunutkan maharetlik rejissor hem artist İskender Rusqulov'un ilham bakış hayat müzapisi kulak salımız. Kınundak da dıktınla programımız da bolsun. Kırgız tiyatr seneti de parlak yıldızdek çaktıgan ataklı rejissor ve artist İskender Rusqulov 1941 yılı 30. yılında Fronzu'da yani bugünkü Bişkek'te goya bir senet uçkudu dünyaya geliyordu. O adetki bir öydemez Kırgız sahnesine yöneliş belgelegen iki büyük senetkarının ailesi de dünyaya göz açıyordu. Dadısı artistliği bilen efsane gaylangan, Sovet İttifakı halk artisti ve Toktugul devlet mükafatının ikisi ataklık artist Murat Bek Rusqulov idi. Anısı olsa Kırgızistan Sovet Sosyalistik Cumhuriyeti'nin ataklık senetkarı, Kırgızistan halk kahramanı hem Sovet İttifakı halk artisti unvallarına erişken Sabera Kumuşaliyeva idi. Bu yaş tek küçük bala vaktıyla ata annesi bilen birge pat pat tiyatrga barattı. O yıpıldığan perdeler ve sahne çırağlarının artısı da üsüp itildi. Mektep tatillerde mi öyde oturmay atanısına emrah bulup, tiyatr koyu seferlerge birge barattı. Şunda kalıp, o tek küçük işidle tiyatrının aşı sırlık uçkıda pişip itildi. O özü bir vasıta tecrübe kaldı. Paytaxtdaki mektep yıllarını tamamlagan dinkin, vatan mecburiyeti boğan herbiylik vazifesini tamamladı. Yürgede senet otu üzlüksüz yenip durgan yaş Rusqulov 1961 yılı Taşkent Tiyatr ve Senet İnstitutu'nun dervasının tünç kıdemi taşıldı. Okuşunu tutukluk tamamlagan dinkin Kırgız Devlet Drama Tiyatrı da artist bulup kesbi senet hayatı kadem koydu. Ama onun nezer dairesi ve sahnik boğan iştiyakı pekat artistlik bilerli çekilip kanmaydı. İzlenişinde olmaştığıgan yaş senetkar 1967 yılı Moskova'a berip aynı devrinin en nopuzluk mekteplerden biri boğan Devlet Tiyatr Senet İnstitutu kabul kılındı. Moskova'daki rejissorluk okuşunu tutukluk bitirip yurtdaki kaytkanda bolsa onu yepyeni bir vazif kütüp turgan idi. O şehirde işiklerine tek yenili açkan yaşla drama tiyatrı da öz karaşlarını sahnede eksettirdiğen rejissor bulup hizmet başladı. Rusqulov tiyatr uçkuda tahminen 13 yıl boyunca üzlüksüz emgek kaldı. İcadiyet küçü ve ilhami coş urup durduğun bu 6 yıllarda tiyatrını ilgeri körülmeden bir utuk seviyesi yetküzdü. Yaşı rejissorluğa bilen teşkilligen ömüke Moskova'dan Tbilisi'ye sozulgan çoğun tiyatr seferlerine atlandı. Devrinin tiyatr etretleri ve zamandaşları en yıllarını zor pahar bilen yad etişidu. Sovet İttifakı'nın en sarhıl sahne tanqıtçıları payitaht Fronzo'da toxtumay udul oş şehrine yugürüş etdi. Bütün tiyatr dünyası Rusqulov'un sahne gelip çıkılgan kinki nadir eserini görüş üçün goya bir bilen besliş etdi. Manışındak iştiyak arkası da oş şehri aynı yıllarda goya tiyatrının merkezi gaylanğan.

0: Bununla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldie Radio Glas Türkiye.
3: Gidere Cumhuriyet Radyo Türkiye.
4: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
10: It Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz. Türk dünyasının medeni mirası.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

Ulet stipendiyası bilen oku üçin Parijä urudylýar we Sorbonna bilimini dowam etdirýär. Günwatary öz ýerine gören günwatar filosofiýasyny göz başyna öwrenen Necip Fazyl Parijden günwatar medeniýetine haýran galan intellektual hökmünde däl, ýetim günwatar sivilizasiýasynyň başdan geçirýän çökkünligini ýakynyndan gören pikirdady hökmünde dolanyp gelýär. Bu tecrübe onun sonki yıllardaki pikir dünyasının binyadını emele getiriyor. Günvatarı bilyen emma ona boyun olmayan, öz medeniyetinin gımmatlıklarına dayanyan intellektual garayış. İntek 20 yaşlarına neşir edilen Örümcek Ağı ve Kaldırımlar Yatlı Şığırlar kitabı bilen edebiyat dünyasına yıldız kemiğin şöhret açıyor. Kaldırımlar yağını tratuar goşgısı Türk poeziyasının en köp okulun ve en köp yattan aydılayan eserlerinin birini uğurlayar. Yaşlıkta kazanan bu şöhratı ona devrinin beyik şahirlerinin biri olmak derecesine getiriyar. Necip Fazıl'ın durmuşundaki esası uğurluşuk 1934 yılla Abdülhekim Arvasi Hazretleri bilen tanışmağı bilen başlanyar. Bu duşuk bohema durmuşunda yaşayan şahirin ideolojiya adamsına öwrülmegine sebäp bolýar. Munun meýlek ol şygyry diňe bir estetik iş ýokmunda däl, hakykaty gözlemegiň serişde ýokmunda görýär. Bu gözlegiň iň ajaýyp miýwesi türk poeziýasynyň iň kämil eserleriniň biri bolan çiledir. Necip Fazıl çilede adamın barlyk derdini, madde bilen manynyň arasyndaky dartkynlygy we iman yolunu öz boluşdu dil bilen beýan edýär. Onuň pikirine görä goşgy mideme hakykaty gözlemekdi. Bu garaýyş türk poeziýasyna täze bir çuňluk getirýär. 1943-nji ýylda neşir edip başlan Beýik Günnogor jurnaly bolsa onuň pikir görüşiniň galasyny öwürlýär. Beýik Günnogor diňe bir jurnal däl, eýsem milletiň öz gymmatlyklaryna dolanmagyny ileri tutýan mektep, ideýa we düşünje merkezidi. Şol sebäple jurnal ençe megedek ýapylýar, ussat bolsa bir näçe gedek tutsa gidilýär. Emma ol her gedeginne galamyna has uly tutan ýerlilik bilen ýapyşýar. Zindanlar onuň ruhdan düşmegine sebäp bolmaýar. Tersine cinnet mustatili ýaly eserleri bilen tutsuhanada baştan geçirenlerine hem edebiyatı uğrayar. Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına koşan koşanlı dine şığır bilen çeklenmeyar. Bir adam yaratmak, tohum, reis bey ve para yağlı piyasaları bilen Türk tiyatr sunugatına filosofik çunluk getiriyar. Bir adam yaratmak, şuun kuğuna çenli Türk tiyatrının nuskavu eserlerinin hatarını görküdülyar. Yatlamalar, hekayalar, romanlar, tarihi ve ideologik eserleri bilen yüzden gowrak eserin avtarı bolýar. İdeologiya örgüsi eseri bilen pikir ulgamyny beýan edýär. Beýik Hakan Abdulhamid Han ýaly eserlerine döwrüň tarih düşünjesine batyrga garşy durýar. Onuň Sakarya türküsi atly goşgusy bolsa, türk milletiniň garaşsyzlyk we geljek ugrunaky göreşiniň diýsen täsir galdyrjy şahyrana destanydyr. Goşgudaky adam bey, suw mysaly, egrem egrem akyp gider diýen setiri adamyň we durmuşyň akymyny çuňur beýan edýär. Goşgynyň bütün mazmunu bolsa Anadolu diýarynyň çeken çiletini göreşini we gaýtadan zanlanşyny beýan edýän ölmez ýitmez eser hökmünü öňe taýlanýar. 1980-nji ýylda türk edebiýat gazetleri tarapyndan oňa Sultan-ı Şuara, ýagny şahyrlaryň sultany diýen adyň berilmegi, onuň edebiýat dünýäsindäki orunynyň ikrarnamasydyr. Necip Fazıl'ı kahramanlaştıran zat dine onun kalamının gücü del eysem şol kalamı kayısı dava uğruna ulananlıqdır. Ol Türk milletinin ruhu köklerinden daşlaşmağına karşı duran, milletin ruhu kımmatlıkları bilen milli an düşüncesini bitevi düşüncede birleştiren görüş adamıdır. Anadolu yaşlarına yüzlenenle ol vaqt mennedir, giyinişlik olsa maňa amanatdyr diýen düşünje eýerýän ýaş netilisleýärdi. Onuň ýaşlyk ideýasy taryhyna iman

ýerine we milletine eýe çykýan, üýkünjenlikden daşda durýan öz medeniýet düşünjesine eýe bolan nesilli. Ussat maddi taýdan hiç şilli garşylyga garaşman ömürini bu ideýa bagşetdi. Rahat durmuşun yerine çile çekmegi taýlawaldy. 1983-nji ýylyň 25-nji maýyna hak ýoluna gidenine onuň yza galaran mirasy diňe kitaplardan ibaret däldi. Özüne ynamly, taryhyna berk bagly we geljege ynam bilen gadam urýan nesil ideýasyny hem miras goýdy. Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatının kahramanlarından biridir. Ol kahramanlar, çünkü kalamını kılıç kimin kuşanıp, milletinin kımmatlıkları uğruna kıpınsız görüştü. Ol kahramanlar, çünkü Türk poeziyasını hem estetiki hem de pikir taydan en yukarı çağı yetirdi. Ol kahramanlar, çünkü özünden sonku nesillere büyük ve öz bolşly Türk milletinin gaýtadan diriliş umydyny miras goýdy. Şu gün bize düşýän wezipe onuň eserlerini okumak, ýaş nesle okatmak we çile eserinin setirlerindäki şol büyük hakykat gözlegini gorap saklamakdyr. Çünkü ussadyň aýdyşy ýaly ölüm gowudat, tutuýunyň aňyrtynyndan gelen habardyr. Eger ol şeýle gözel bolmadyk bolsa ölermedi peýgamber.

Dünyanın çar tarafına, günün her sağadına, TRT Türkiye'nin sesi sizin bilen. Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyk otolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, Çanagan tenarkaly Türksat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
5: دانشير Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Turske.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Говори радио гласът на Турция.
11: You flit zeri turqis.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
7: Radio صدای ترکیه.
13: Da, da Türkiye radyoda.
14: Khosume Türkiye zayna, radyo kayana.
15: E Türkiye radyo sadburi Türkiye'ti sıkma.
16: Ovada, Türkiye ünü radyosu.
17: Ayçi radyo voca Türkiye.
18: Efiri, golos Türkiye.
19: Efirde, Türkiye ovası.
20: Gitli yer, Türkiye'nin sesi radyosu.
21: Ye, sıdayı Türkiye.
22: Anlavatkananlar, Türkiye Avaz Radyosu.
23: Eto İfonik İş Türkiye'ş.
24: Ovde Radyo Glas Turske.
25: Heni İda Ya Sauti Autorofi.
26: Suara Radyo Turki.
27: Gide Radyo Morina Turkiye.
28: Kocira La Turko No Koe Radyo Nihongo Des.
29: Esta E Radyo Voz de Turkiye.
30: Zboruva Radyo Glas Na Turciye.
31: Efirda Türkiye Sadası.
32: İt Turko Ursek Hungo Radyo Uya.
33: Türkiye'nin radyosu.
34: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
35: Ardaqtı tıңдаушы. Türkiyeçili Radyo Korporasiyasının Kazak tilindegi bugünkü bağdarlaması osımen ayaqtaldı. Bizdiñ meken jayımız poşta jaşığı 333, indeks 06443, Yeni Şehir Ankara, Türkiye. Telefonımız 90 312 463 33 95. Elektronda poştamız kazak@tr.net.tr. Sizdiñ xat xabarlaryñızdı kütemiz. Ertең Kazakstan yurdasındağı waqt boyunca saat 18:30'da kısa toqın 16 metr 17690 kilogersdik şiirlikte kelesi kezdeskence sağ salamat bolıñızdar.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.